0: Hey, do you have a boyfriend?
1: I'm married.
0: Give me your number. It's okay, we can be friends.
2: Oğlum bu değil. Yakalandı.
3: Anneni seviyorum.
2: Oğlum bu değil. Yakalandı.